dileklerim anlayıp gönlümü bilen, sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

0: tabip şu yarama melhem olmuyor. Boynu bükük bir garibime yüzüm gülmüyor. Canım hep seni arıyor. Neredesin sen?
1: Forte.

aşıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum. Sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın. Arayacaksın ama

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor.

0: programlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256 Efeler Belediyesi.
1: IFM Reklam.

0: cidden.
1: IFM reklam.
2: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
2: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanıyor.

0: Kurumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlikleri.

0: misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers.

0: KPSS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi.

0: veriyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders adlı spor kulübü. Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers, Rezi.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, 2 ve 3 kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve

0: sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders adlı spor kulübünde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders adlı spor kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

Doner. Acayip. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Ah Yanar Döner, acayipsin.

0: Hadi çok işim var.
1: IFM reklam.
2: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, F

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Pazar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, 2 ve 3 kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit

0: Yayıncı Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, F

0: adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Komonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
6: IFM Reklam.

0: face. It's a couple things that I can't feel, but I can't feel my face. It's a couple things that I wish I could, but I can't replace. I think it's a sickness, being so selfish, yeah. I'm in need of a witness. They always tell me, yeah, never forget this. I forget everything, I don't even know what my tip is. And I change everything, I don't know how to top this.
1: IFM Reklam.
2: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.

0: sadece nasıl böyleyim.
1: IFM reklam.
2: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilyam 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin liradan, köşe koltuklar 28 bin liradan, genç odaları 32 bin liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029 bölü 2 sokak, numara 5 bölü 4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.
3: Hani neredesin aşkım? Wow.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029 bölü 2 Sokak, numara 5 bölü 4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Ailesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

0: Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Karakuyu mahallesinde 3 kişinin öldürüldüğü olay yaşandı. İddiaya göre boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 38 yaşındaki S.C. eşi ve ailesiyle tartıştı. Tartışmanın ardından S.C. eşinin ailesinin evinde silahla ateş açtı. Silahlı saldırıda Ayşe Gülce ile babası Ahmet Engel ve annesi Cemile Engel ağır yaralandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırının ardından kaçan SC'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Çorum'un Osmancık ilçesinde bir markette çalışan Yasemin Ye, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. İddiaya göre İsmail Bey, eski eşinin çalıştığı markette Yasemin Ye ile tartıştı. Tartışmanın ardından İsmail Bey, tabancayla eski eşini ateş etti. Ardından aynı silahla kendisine vurdu. İhbar üzerine marketin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'ne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yasemin Ye'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan İsmail Bey ise Osmancık Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İsmail Bey hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Aydın'ın Efeler ilçesinde 16 Ağustos'ta bir apartman dairesinde çıkan yangınla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstiklal Mahallesi'ndeki daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri evde bulunan DC'yi yaralı halde kurtardı. Evde yapılan çalışmalarda kadının eşi Mazlum Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Yangından kısa süre önce evden kadın çığlığı duyulduğu görgü tanıklarınca iddia edildi. Evin önünde bulunan çanta ve valizle mutfak kapısının kilitli olması da soruşturmada incelendi. İddiaya göre çantanın içerisinde mutfak kapısına ait anahtarın yanı sıra para ve zinet eşyaları bulundu. Polis ekipleri bulgular üzerine cinayet şüphesine odaklandı. İzmir'de tedavi gören DC hakkında 25 Ağustos'ta gözaltı kararı çıkarıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan DC, Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan DC, cinayet şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. DC, adliye çıkışında "Ben bir şey yapmadım" dedi. Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işletmede çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada bir şüpheli tutuklandı. YY'ye ait işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında BÖ'nün yangını çıkardığı ve işletmeyi kundakladığı iddia edildi. Yakalanan BÖ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan BÖ, kasten yangın çıkarma ve kundaklama suçundan tutuklandı. Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Pamuk Araştırma Enstitüsü'ne rüşvet iddiaları üzerinde operasyon düzenlendi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri MASAK verilerinin ardından çalışma başlattı. Operasyonda Enstitü Müdürü MKŞ ile ŞB, HE ve SC gözaltına alındı. Şüphelilerin makam odalarında yapılan aramalarda bazı malzeme ve materyallere incelemek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, rüşvet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ve örgüt kurma suçlamalarıyla ifade verdi. Savcılık, MKŞ ve ŞB'yi tutuklama, HE ve SC'yi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme 4 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Aydın'da yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmada 9 şüphelinin banka hesapları incelendi. İncelemelerde şüphelilerin hesaplarında toplam 623 milyon 588 bin liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. 11 Ağustos'ta Aydın merkezli Didim, Kuşadası ve Söke'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 8 cep telefonu, 10 sim kart, 10 hard disk, 3 USB bellek, 1 hafıza kartı ve 1 tablet ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde bir fabrikada buhar kazanı patladı. 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sırasında kazanın yanında bulunan 16 yaşındaki Abdullah Omar El Obit yaralandı. Kazandan çıkan kaynar suya maruz kalan genç işçi, ihbar üzerine olaya gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şehit Kamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet binasında tedavi altına alınan El Obit, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Genç işçinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Fabrika sahibinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. İstanbul'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. 18 Ağustos'la 15 Eylül tarihleri arasında Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultan Gazi ve Üsküdar'da operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 151 kilo 700 gram metamfetamin, 716 kilo 100 gram sukunk, 552 kilo 772 gram pregabalin ve 16 kilo 552 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca 850 bin sentetik ecza, 72 bin ekstazi hap ve 134 kilo 50 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Toplamda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde ve 922 bin uyuşturucu uyarıcı hap ele geçirildi. Beyoğlu ve Gazi Osman Paşa'daki sokak satıcılarına yönelik operasyonlarla birlikte toplam 46 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 41'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da 1 Ocak 2026'dan bu yana yapılan operasyonlarda ise 11 ton 891 kilo 39 gram uyuşturucu madde ve 25 milyon 946 bin 472 uyuşturucu uyarıcı hap ele geçirildi. Bu operasyonlarda 6422 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Son 2 ayda ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyette sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuya karşı mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.
1: Uluslararası düzeyde yapılan operasyonlar sonucunda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 41 şahıs tutuklanmıştır. Dün gece Esenyurt'ta yaptığımız başarılı operasyonda uyuşturucu mücadelemizin artarak devam edeceğinin göstergesidir. Uyuşturucu mücadelede sadece sokak satıcıları yönelik değil, baronundan finans kaynağına kadar bu suç zincirinin bu karanlık zincirin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz ve atacağız. Teşekkür ediyorum.
2: Seçime bir ay kala veya 20 gün kala böyle bir karar almak bence korkaklık.
0: Aydın Sanayisi'nin uzun yıllardır tanınan isimlerinden İbrahim Güvenir, Aydın Sanayi Odası'ndaki üyeliğinin seçimlere kısa süre kala sona erdirildiğini belirterek tepki gösterdi.
2: Oyu istedi benden. Rakip olduğumu kendime söylediğimde öncelikle bana sen oy atmaya gelme gibi bir gaflette bulundu. Gelmeyi ver abi dedi. Dedim kardeşim aday olduğum yere nasıl gelmem diye bir cevap verdim. Neticede gitti arkadaşımız. Biz çalışmamızda işte bir şekilde devam ederken bilmiyorum sonradan ne oldu da yani bizi üyelikte silmeye karar verdi. Çünkü bu arkadaş benden oy istedi.
0: Yaklaşık 35 yıldır odaya aidat ödediğini ve seçimlerde oy kullandığını söyleyen Güvenir, 15. meslek grubunda meclis üyeliğine aday olmasının ardından üyeliğinin silindiğini ileri sürdü. Meslek hayatını anlatan İbrahim Güvenir, otomotiv sektöründe 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini söyledi.
2: 1988'den bu yana işletmeciyim. Dediğim gibi bayiler değişti, ben değişmedim. Toplam 38 esnaf yetiştirdim Aydın Sanayisi'nde. Bunun dışında yaklaşık 35 yıldır Sanayi Odası ve Ticaret Odası üyesiyim. 20 yıl, 18 yıl civarında ticaret olsun meclis üyeliği yaptım. 5 yıl topla ilgili yaptım. Dolayısıyla bunu yaşım gereği bazı şeylerden çekilmiştim.
0: 67 yaşında olduğunu belirten Güvenir, uzun yıllardır aktif olarak çalışmasına rağmen dostlarının talebini geri çeviremediğini ve yeniden oda seçimlerinde adaylık sürecine girdiğini ifade etti.
2: Ama dostlarımı kıramadığım için sanayi odasında aday olmaya karar verdim. Dostlarımı kıramadım, bu yaşta tekrar yola çıktık hayır diyemediğim için.
0: Adaylık çalışmalarının sürdüğü sırada Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş'ın beraberindeki bir heyetle kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Güvenir, Maraş'ın kendisinden seçim için destek istediğini ileri sürdü.
2: Çalışmalar devam ederken rakibim olan Gökhan Maraş da bana ziyarete geldi. 4-5 kişilik heyetle. Oyu istedi benden. Biz ikramlardan sonra oydan ziyade rakip olduğumu kendime söylediğimde öncelikle bana sen oy atmaya gelme gibi bir gaflette bulundu. Gelmeyi ver abi dedi. Dedim kardeşim aday olduğum yere nasıl gelmem diye bir cevap verdim. Neticede gitti arkadaşımız.
0: Güvenir, görüşmenin ardından kendi seçim çalışmalarını sürdürdüğünü, daha sonra ise oda üyeliğinin sona erdirildiğini öğrendiğini söyledi.
2: Bilmiyorum sonradan ne oldu da yani bizi üyelikte silmeye karar verdi. Çünkü bu arkadaş benden oy istedi, destek istedi. İlk defa da değil, ben bu odada ilk defa oy kullanmıyorum. 35 yıldır aidat yatırıyorum, 35 yıldır seçimlerde destek veriyorum.
0: Üyelikten çıkarılmasına en büyük tepkisinin geçmiş yıllarda ödediği aidatlar üzerinden olduğunu söyleyen Güvenir, odadan gerekçeli bir açıklama beklediğini dile getirdi.
2: Ben 35 yıl boyunca niye aidat ödediğimi şimdi merak ediyorum ve bunun cevabını istiyorum.
0: Kendisinin dışında da üyelikleri sona erdirilen isimlerin bulunduğunu ileri süren Güvenir, sayının 20'nin üzerinde olduğunun konuşulduğunu belirtti.
2: 20'nin üzerinde olduğu konuşuluyor. Ben çok fazla toplantılara da katılmıyorum. İşim gereği işimden ayrılamıyorum. 20'nin üzerinde silinen vatandaş olduğunu görüyorum.
0: Üyeliklerin silinmesine ilişkin kendisine ulaşan bilgiler arasında işletmelerde çalışan sayısının da bulunduğunu öne süren Güvenir, uygulamada farklılıklar bulunduğunu savundu.
2: 10 insanın altında insan çalıştıran firmaları atmışlar ya. Benim dostlarım var, Aydın Sanayi Odası'nda sıfır çalışanı var, oy kullanacak. Anlamış değilim, aday olduk, böyle oldu. Ben bir cevap istiyorum, niye atıldım? Atıldıysam 35 yıldır niye aidat ödedim? Yasaları biliyorum ama geçmişe dönük bir işlem yapılamıyor. Eğer ben bu sanayi odasına uygun değil isem, yasa müsaade etmiyor ama ben aidatlarımı geri istiyorum. Seçime bir ay kala veya 20 gün kala böyle bir karar almak bence korkaklık. Herhalde sahada baktık ki bu yaşlı adam onları sandıkta bırakacak. Böyle bir karar aldılar.
3: Aydın'ın Karacası ilçesinde yıllardır pidecilik mesleğini sürdüren Halil İbrahim Köse ilin ahisi seçildi. Köse aynı zamanda yaptığı 14 metre 70 santim uzunluğundaki pide ile de adından söz ettirdi. Biz de hem ahilik yolculuğunu hem de 14 metrelik pidenin hikayesini kendisinden dinleyeceğiz.
0: 1962 doğumlu Köse, pideciliğe 1973-74 yıllarında Nazilli'de işçi olarak başladı. Bulaşık yıkayarak girdiği meslekte hamur yoğurmayı ve pide yapmayı öğrendi. 1986 yılında kendi iş yerini açtı. Köse yıllar içinde Karacasu pidesinin tanıtımı için çalıştı.
4: 1962 doğumluyum. 73-74'te Nazilli'de işçi olarak çalışmaya gittik. 73-74'ten başladık. 86 iş yerini açtık. 86'dan hala devam ediyoruz. Önce bulaşık yıkayarak başlıyorsun. Birden tezgah geçmiş şansınız yok. Bulaşık yıkayarak başladın. Ondan sonra zaman geçiyor. Ondan sonra hamur yoğurması öğreniyorsunuz. Onu biraz daha geçtikten sonra pide doğurması öğreniyorsunuz. Biraz daha geçiyor. pide yapmasını, kendi yiyeceğini yapması şey diyorsunuz. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Vallahi benim şahsıma ait ve ilçeme adına bizim için onur verici, gurur verici. Ben bunu bize layık görenlere hepsine sonsuz teşekkür ederim. Saygılar, selamlıyorum efendim. Şimdi daha da sorumluluk üzerine yüklenmiş olarak kabul ediyorum. Eğer buna bugün Aydın'da bir Karacasu'da bir pideciye verilmesi bizim için onur verici. Bu bizim üzerimizde büyük olarak görüyorum. Bizi değer verenlere, bizi şey olanlara, onları mahcup etmemize daha da itina davranmak zorundayız. Şimdi efendim bu birden olan bir şey değil. Mesela ben şunu söyleyeyim. Türkiye'de ilk pide festivali düzenlenen ilçe Karacasu. Pide festivali. En uzun pide yapan ilçe Karacasu. En uzun pide yapan ilçe Karacasu. İlk patent alan ilçe Karacasu. Demek ki Karacasu'nun bir yerde bir farklılığı var. Ha ben tüm diğer ilçeleri de kesinlikle incitmek istemiyorum. Onlar da bizim yani. Bizim bayrağın sallandığı hepsi bizim. Ama Karacasu'da bir farklılık var. Şimdi efendim müşteri bir şey deme şansın yok. Ama sen bir esnaf olarak en iyisini yapmak zorundasınız. Çünkü o size değer vermiş. Buraya kadar geldiyse. Şimdi ahi olduğun için bizim iş daha da boynumuza daha da borçlandı yani. Ağır bir yük yüceler. Ama biz buna Allah'ın izniyle daha da yüceleriz yani. Çırak sıkıntısı. Başka hiçbir sıkıntı yok. Yani bu okulların 12'li olması çırak bulmakta büyük zorlanıyor.
0: Aydın'da ilin ahisi seçilen Karacasulu pide ustası Halil İbrahim Köse, 14 metre 70 santimetrelik pidenin ardından şimdi 30 metrelik pide yapmayı hedefliyor.
4: Şimdi efendim nasıl şey çıktı? Eski belediye başkanımız vardı Emin Mete. Bana dedi ki bir gün Halil Usta'm bir tane büyük pide yap dedi. 4 metre, 3 metrelik. Nasıl yapacağız başkanım dedim. O dedi ki benim işim değil dedi. O pide senin işin dedi. Böyle deyince o da başkanla beraber Abdullah Gölcük, biz o zaman da aynı yönetimdeydik. Beraber bir karar kıldık. Ekmek fırına gittik. Pide 3 metre uzun yapalım diye uğraştık. Her yaptığımız yerde pide hamuru koptu. An olmadı. En sonunda bir formülü bulduk. Onu sıra attık. İlk festivalde 2006'da olabilir. Yanlış olmasın büyük pideye. O günkü valimiz Mustafa Malay. Dedi ki siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yani böyle 4 metrelik pide mi olur anlamında. Kaldırın dedi. Bu sefer kaldırdık. Dedi ki size birincilik verelim. Biz de o zaman için Esnaf Yönetim Kurulu üyesiyiz. O biz birinciliği kabul etmedik, kapattık. Her sene, çünkü onu yapsak diğer arkadaşları incitmiş oluruz. Çünkü neden? Hem odada görev yapıyorsun hem kendi reklamını yapıyorsun. Bu etik olmaz diye o birinciliği ses çıkartmadık. Her sene büyüterek gittik. Diyelim ki 4 metreden başladık, devamlı büyüttük. Ve en sonunda 14 metre 70 santim bu festivalde yaptık. Şimdi bir de Guinness Rekorlar kitabına girmek için de müracaat ettik. Eğer onu kabul ederlerse inşallah... Zaman bir tane bu sefer yeni bir fırın yaptıracağız. Allah nasip etsin belediye, kaymakamlık, esnaf odası, Aydın'daki büyük odamız. Bizi yardım edip bir fırın yaptırırsak yani şu anda ağzımızdan 30 çıktı. O 30 metre uzunluğunda pide yapmayı düşünüyoruz efendim. Bunu söyleyeyim. Önce dürüst olacak. Riyakat olacak. İşini sevecek. Şimdi benim beni övmemem lazım. Bana siz övmeniz lazım. Toplum övmesi lazım. Ricam bu. Ben doğruyum, ben haklıyım değil. Senin haklı olduğuna karşı taraf önermeyen mesela. Sizin kendi kendiniz değil. Ben aynaya bakıyorum kendime. Ya ben neymişim diyorum. Ama bana bir tanesi değer veren yok. Demek ki benim yaptığım işlem yanlış. Eğer bu meslek ilerisi çok güzel bir iş. Yani gıdadan uğraşıyoruz. Düzgün olacak, temiz yapacak, kalite ödün vermeyecek. İş yok kelimesini ben kabul etmiyorum.
3: Balık sezonu açıldı. Balıklar da tezgahlardaki yerini aldı. Bakalım balıklar ne durumda?
0: Aydın'da balık sezonu bollukla başladı. Özellikle palamut, hamsi ve sardalyadaki bolluk tezgah fiyatlarına yansıdı. Balıkçı Yusuf olarak bilinen işletme sahibi, palamut ve sardalyanın son 3 yıldır olmadığı kadar bol olduğunu söyledi.
5: İsmim Yusuf, balıkçı Yusuf olarak biliniyor. İşletmenin sahibiyim. Şimdi en çok hangisinde talep var? Gösterebilirim şuradan hemen. Palamutlar var orada, Karadeniz. Bu sene hamsi ve sardalya da bol. Allah nasip ederse sardalyanın da mevsimi tavsiye de ediyoruz. Fiyatlarımız da çok uygun.
0: Geçen yıl 500 gramı 250 ile 300 lira arasında satılan palamutun bu yıl yaklaşık 1 kilosu 150 liradan satılıyor. Hamsi ve sardalyada da fiyatlar geriledi. Geçen sezonu 250 lira seviyesinde kapatan balıklar bu yıl 200 liradan tezgahlarda yerini aldı.
5: Palamut 3 yıldır olmadığı kadar bol. Yani geçen sene 500 gramını 250-300 liraya sattığımız balık 1 kilo gelecek balığı 150 TL'ye satıyoruz bu sene. Sardalya hamsi 250 liradan geçen sene sezon kapandı. Ama bu sene 200 TL balıklar.
0: İşletme sahibi balıkları kendilerinin avlamadığını, balıkçılardan temin ederek Aydın'da satışa sunduklarını belirtti.
5: Biz yakalamıyoruz. Biz yakalayanlardan alıyoruz. Bizim herhangi bir kayık, tekne yok bizde.
0: Vatandaşların tezgahlara ilgi gösterdiğini ve satışlardan memnun olduklarını söyledi.
5: Talep var. Balık işte bozulmayan gıdalardan biri. Ben bu sene de memnunum. Satışlarımız da iyi. Allah bereket versin.
0: Yaklaşık 25 yıldır sektörde olan işletme sahibi mesleğe bulaşıkçı olarak başladı. Mutfak ve ustalıktan geçen balıkçı işletmeyi 14 yıldır çalıştırdığını anlattı.
5: Şimdi bu işe nasıl başladık? Yani nasıl anlatayım? Bu 25 senelik bir serüven. İşe bulaşıkçı olarak başladık. Sonra ustalığından, mutfağından geliyoruz yani bu işe. 14 yıl oldu biz burayı işleteli. Geçmişi 20 yılı geçiyor işte.
0: Tezgahta 10 yıldır çalışan Ufuk'sa balıkçılığa küçük yaşlarda Bodrum'da teknede başladı. Daha sonra karada balık temizleme ve satış işine devam etti.
6: Ben Ufuk. Yusuf abinin balıkçı Yusuf'un yanında 10 yıldır çalışıyorum. Bu sektörde 10 yıldır varız yani. Ben aslında Bodrumluyum. Teknede başladım bu işe. Sonra karada devam etmeye başladık. İşte böyle temizleme, satış. Aydın'da balık satışına devam ediyoruz.
0: Müşterilerin satın aldığı balıklar da tezgahta temizlenerek siparişe hazır hale getiriliyor.
6: Balıkçı Yusuf Usta'yı herkese tavsiye ediyoruz. Buyurun gelin.
0: Aydın'da LGS'ye hazırlanan final kurs öğrencileri, akademik çalışmaların yoğun temposuna kısa bir ara vererek The Serious Riders'ta düzenlenen etkinlikte atlarla ve çiftlik hayvanlarıyla bir araya geldi. Öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte gençler hem at binme deneyimi yaşadı hem de hayvanlarla iletişim kurmanın inceliklerini öğrendi. Etkinliğe öğrencileriyle birlikte katılan final kurs rehber öğretmeni Doktor Ece Nur Söğütlüler, organizasyonun kendileri için bir ilk olduğunu belirtti.
7: Bu bizim için ilk, çok heyecanlıyız ve çok da mutluyuz. Aydın'da bildiğimiz kadarıyla yoktu ve Aydın'da ilk kez bir aradayız ve Aydın'da ilk kez bu kadar duygu yüklü bir etkinlik içerisindeyiz. Çocukların sosyal gelişimini destekleyen bir ortamın içerisindeyiz. Çok güzel bir misafirperverlikle karşı karşıyayız. Çok mutluyuz.
0: Öğrencilerin yalnızca sınav başarısına odaklanmadıklarını ifade eden Söğütlüler, akademik, sosyal ve duygusal gelişimin bir bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekti.
7: Öğrencilerimiz için yalnızca akademik gelişimleri değil, sosyal gelişimlerini de, duygusal gelişimlerini de yönlendirmek istiyoruz. Bunun bir bütün olduğuna inanıyoruz. O yüzden de burada olmaktan çok mutluyuz.
0: Etkinlik kapsamında öğrencilerin ilk olarak çiftlik alanını gezdiğini anlatan Söğütlüler şunları söyledi.
7: Çevreyi gezdik. Çok güzel bir çiftlik ortamı var. Çok güzel atlarla tanıştık. Önce atı nasıl severiz, onunla nasıl iletişim kurarız, ondan bahsettiler bize. Çok yol gösterici oldu bu anlamda. Önce her taraf zaten hayvanlarla dolu. Hepsi işte etrafta görebiliyoruz. Keçiler var, işte tavşanlar var, çok güzel hayvanlar var. Atlar zaten hani en merkezde onlar. Yani hep birlikte, çok bir arada, çok güzel bir ortamdayız. Önce hayvanlarla birlikteydik. Şimdi öğrencilerimiz teker teker atlara bindiler. Birlikte gezdik. Hatta öğretmenler olarak, final öğretmenler olarak bizler de bindik. Çok keyifliyiz, çok mutluyuz.
0: Söğütlüler, atlarla kurulan temasın öğrencilerin duygusal gelişimine önemli katkı sunduğunu vurguladı.
7: Duygusal gelişimleri için çok güzel bence. Hem bir sorumluluk sahibi oluyorlar. Onlarla kurdukları diyaloglarda, dokunduklarında hissettiklerini anlayabilen hayvanlar. O bir duygu yoğunluğu birlikteler. Bana kalırsa hem bir stres kontrolü hem de kaygıyı yönlendirebilmek adına atlarla bir arada olmak bence hepimiz için iyiydi.
0: Yoğun LGS hazırlık sürecinde öğrencilerin farklı bir ortamda vakit geçirmesine imkan sağlayan etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken öğrenciler de atlarla ve diğer çiftlik hayvanlarıyla geçirdikleri anların keyfini çıkardı. Aydın Nazilli ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için yıkılan eski öğretmen evi ve Cumhuriyet İlkokulu B bloğunun yerine yeni ve modern bir okul inşa edildi. 24 derslikli Cumhuriyet İlkokulu teknolojik donanımlarının yanı sıra çevreci özellikleriyle de dikkat çekiyor. Kendi elektriğini üretmesi planlanan okulda yağmur suyu toplama sistemi ve elektrikli araç şarj istasyonu bulunuyor. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen okulda hemşire ve psikolog odalarının yanı sıra öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağlayacak alanlar da yer alacak. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, beraberindeki heyetle okuldaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Okulun en kısa sürede eğitime kazandırılması için çalışmalar sürüyor.
8: Ana sınıfı çocuklar çıkacak, burada hemen durup oyun oynayacak.
9: Şurada kum havuzu var.
8: Kum havuzu var. Oraya biraz daha kur.
9: Tabii.
8: Şurası da güzeldi. Yine basket. Voleybol da var değil mi?
0: Yalova'da İstanbul-İzmir otoyolunun Kılıç Kavşağı mevkisinde zincirleme kaza meydana geldi. Bursa istikametinde seyir halindeki 5 otomobil, otobüs ve tır henüz belirlenemeyen nedenle birbirine çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Altınova ve Çiftlikköy belediyelerine bağlı itfaiye ekipleriyle sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Eskişehir'in Tepepaşa ilçesinde molaya çıkan Elif Sönmez telefonunu çöp kutusunun kenarına bıraktı. Sohbet ederken telefonunu unutan Sönmez, molasının ardından iş yerine girdi. Sadece 4 dakika sonra ise yoldan geçen kimliği belirsiz bir kişi hiç durmadan telefonu alarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Telefonunu arayan Sönmez, cihaza ulaşamayınca polise giderek şikayetçi oldu.
10: Ben sigara içmeye çıkıyorum. Molada olan başka bir personel daha var. O da sigara içiyor. Çöpün başında şurada sigara içiyoruz. Çünkü hani çöpün küllüğünü kullanmak için. Ben de gayri ihtiyar telefonu çöpün kenarına bırakmışım o muhabbetin arasında. Ve onu unutup içeri girmişim sigara içtikten sonra. Sonra 2 dakika sonra fark ettim. Telefon aradım, bulamadım. Geri çıktım. Çöpe baktım, yani buralara baktım. Acaba buralarda mı bıraktım diye. Yoktu. İçerideki personellerden birinin telefonundan aramaya başladık. Çalıyor ama telefon açılmıyor. Ya bir de işin garip tarafı, zil sesim o kadar enteresan bir zil sesi ki, yani böyle şey, eski oyuncak telefonlar vardı ya, onlarda çalan öyle bir zil sesi yani. Kız telefon olduğu belli her yerinden zaten. Yani biri gelmiş geçerken sanki eliyle koymuş gibi, hiç duraksamadan yani tak alıp gidiyor. Ben telefonu aradım, bir saat boyunca telefon açıktı zaten. Telefon sürekli arandı, hiç kesilmeden arandı. En son telefon kapandı ama şarjı fulldü. Hani kapanması imkansız, şarjı bitmiş olamaz. Büyük ihtimalle şahıs kendi kapattı. Sonra ben eski bir telefon buldum evden. Ondan eski, yani mail adresime daha önce girebildiğim için oradan giriş yaptım. Konumunu belirlemek için. Ama en son Adalar İstiklal Mahallesi'nde, Başarılı Sokak'ta konum orada kapanmış. En son orada görünüyor konum.
0: Telefonun maddi değerinin kendisi için önemli olmadığını belirten Sönmez, cihazın içindeki fotoğraflar, videolar ve kişisel bilgilerine ulaşamadığını anlattı.
10: Öyle çok yeni bir telefon değil ama önemli olan benim için telefon da değil. İçindekiler. Her şeyim telefonun içinde. Şu an mesela kendi hattımı tekrardan gittim çıkarttırdım ama yani kullanamıyorum. Çünkü kendi hattıma kod alamıyorum. Hiçbir uygulamaya giriş yapamıyorum. Bütün her şeyim, şifrelerim de dahil, hepsi o telefonun içinde şu an.
0: Sönmez, telefonu alan kişiye seslenerek telefonumu geri getir dedi.
10: Bak, gerçekten telefonumu geri getir. Gerçekten şikayetçi olmayacağım. Sadece telefonumu istiyorum. Satsa en fazla 400'e 500'e. Ya tam karnın mı aç? Gel ben doyuracağım. Söz. Ama telefonumu ver. Çünkü içindekiler gerçekten bana lazım olan şeyler. Bütün fotoğraflarım, videolarım, her şeyim o telefonun içinde. İstediğim tek şey telefonumu geri getirmen. Başka bir şey değil.
0: Olayla ilgili polisin çalışması sürüyor. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğum günü kutlaması sırasında korku dolu anlar yaşandı. Tarihi çarşı bölgesindeki bir konağa arkadaşlarıyla gelen genç, pastanın üzerindeki süsü çikolata zannederek yedi. Bir süre sonra pasta süsü gencin boğazına takıldı. Nefes almakta güçlük çeken genç, cismi kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. Durumu fark eden konak sahibinin eşi Şengül Yılmaz, gence yardım etmek için hemen hemlih manevrasına başladı. Yılmaz'ın yaptığı ilk 3 hamlede boğaza takılan süs çıktı. Genç nefes almaya başlarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şengül Yılmaz, Hemli manevrası eğitiminin önemine dikkat çekerek her yetişkinin temel ilk yardım eğitimi alması gerektiğini söyledi.
11: Arkadaşı geri geldi, arkadaşları geri geldi. Dedim ki neyi var, ne problem var? Boğazında dedi, pastanın süsü kaldı dedi. Yardım ister misiniz? Yardım edebilirim dedim. Eğitimim var dedim. Çok sevinirim dediler. Daha sonra ben de hemen eşimle beraber otoparka yöneldim. Arkadaşı da sordum, yardım ister misin dedim. Zaten çok cevap veremiyordu. Hemen başını salladı ve tam tıkanmaya geçmişti. O noktada ben de hemen hemlik manevrasına başladım. Bir, iki, üçüncü hamlede zaten yuttum abla dedi. Daha sonra rahat. Bence hemlik manevrası her yetişkinin alması gerekiyor. Her restoranın, her işletmenin muhakkak alması gerekiyor. Hayatımızda küçücük bir ilk yardım, ilk 3 saniye, özellikle ilk saniyeler çok önemli. Bugün de bunu görmüş olduk. Bence 7'den 70'e herkesin alması ve zorunlu hale getirilmesi gerekiyor.
0: Belediyesi'nin 9. Gündüz Bakım Evi Kavaklıdere'de hizmete açıldı. Yeni merkez 25-66 aylık çocuklara okul öncesi eğitim imkanı sunacak. İki sınıfta toplam 31 çocuk kapasitesi bulunan bakım evinde bir müdür, 4 okul öncesi öğretmeni, bir hizmetli ve bir aşçı olmak üzere 7 personel görev yapacak. Merkezde çocukların sosyal, duygusal ve sanatsal gelişimlerine yönelik akıl oyunları, İngilizce, drama, müzik, matematik, resim ve sanat etkinlikleriyle okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yapılacak. Kavaklıdere'deki bakım eviyle birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin gündüz bakım evi sayısı 9'a ulaştı. Belediye, merkezle birlikte çocuklara güvenli ve nitelikli eğitim ortamı, ailelere de bakım sürecinde destek sağlamayı amaçlıyor.
12: Biz çocuklarımızın sadece de temel eğitimleri değil, aynı zamanda sevgi, güven ve özgüven duygularını da geliştirebilecekleri bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır.
13: Bu ülkenin geleceği gençlerine, çocuklarına iyi eğitim vermeye bağlı. Onların aklını, fikrini, zikrini açık tutarsak, ilimle, irfanla onları donatırsak, kültürel değerlerimizle, inanç değerlerimizle onları bir araya getirirsek, bütünleştirirsek, o zaman gerçekten bu memlekete faydalı vatandaşlar haline getiririz. Geleceğimizi emin ellere teslim etmiş oluruz. Gözümüz arkada kalmaz, görevimizi yapmanın huzuruyla ahirete göçeriz. O kadar önemli bir yatırım bu. Kavaklıdere'miz için zaten Büyükşehir Belediye'mizin ve MUSKİ'nin sorumluluk alanındaki tüm su, kanalizasyon, yol gibi diğer eksiklerin de hepsini tamamlamak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun efendim. Şimdi biliyor musunuz okulunuzu?
0: Giresun'un Piraziz ilçesinde bisikletiyle gezen Nehir Cörüt yerde Türk bayrağını gördü. Bisikletinden inen küçük kız bayrağı yerden alarak öptü, ardından bayrağı özenle kaldırdı.

0: Nehirin bu duyarlı davranışı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla küçük kızın davranışı ilgi gördü. Piraziz Belediye Başkanı Esat Ayyıldız, Nehir'i ailesiyle birlikte belediyede ağırladı. Ayyıldız, Nehir'i duyarlı davranışından dolayı tebrik etti ve ailesine teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi, arıcıların hasat sonrası yaşadığı petek kayıplarını önlemek amacıyla bal peteği muhafaza ve koruma projesini hayata geçirdi.
1: Bugün buraya Göl Marmara'da peteklerin korunması ile ilgili bir program için geldik. İnşallah hayırlısı olur bu programın.
0: Göl Marmara'nın Hıroğlu mahallesinde oluşturulan soğuk hava deposunda petekler koruma altına alınıyor. Arıcılar hasat sonrası kabartılmış peteklerini tesise getiriyor. Poşetlenen petekler -30 derecede 48 saat boyunca şoklanıyor.
2: Başlattığımız bu sistemle şoklama sistemi dediğimiz petek yüvesine karşı mücadele yöntemlerinden bir tanesi şoklama sistemi, Manisa ilindeki bütün arıcılarımızın hasat sonrası peteklerini burada -30 derecede şoklayarak 48 saat süresince soğuk hava depomuzda muhafaza ediyoruz. Sıcak bölge olduğu için mutlaka soğuk sistemde muhafaza etmemiz lazım. +4 derecede 6 ay muhafaza ediliyor ama -30 derecede 48 saat mücadele yeterli oluyor. Çok büyük bir hizmet. Yani ülkemizde arıcı için yapılabilecek en önemli hizmetlerden bir tanesi. Sayın Başkanımıza da, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok çok teşekkür ediyorum.
1: Yapılan işlem arılarda. Petek bizim olmazsa olmazımız. Eğer koruyamadığımız zaman ilerideki senelere sıkıntılı oluyor ve küfleniyor gidiyor. Şimdi burada yapılan bu hizmette inşallah bu işlerimizi görecek.
0: Bu yöntemde büyük bal mumu güvesinin kelebek, larva ve yumurtalarının yok edilmesi hedefleniyor. Kimyasal madde kullanılmadan yapılan uygulama sayesinde peteklerin zarar görmesinin ve üreticilerin yeni petek satın alma maliyetinin önlenmesi amaçlanıyor.
3: Arıcılıkta en önemli bir konu olan kabarmış peteklerin korunması adına Büyükşehir Belediye'mizin bizlere işte yaptığı soğuk hava -30 derecede korumakla ilgili. Onun için geldik, hatta kendi peteklerimizi de getirdik bugün.
0: Şoklama işlemi tamamlanan petekler kayıt altında üreticilere geri teslim ediliyor. Manisa'da yaklaşık 1500 arıcının bulunduğu belirtilirken, üreticiler uygulamanın peteklerin korunması ve üretim maliyetlerinin azaltılması açısından önemli bir destek olduğunu ifade etti.
1: İlçelerimizde 1500 tane arıcımız var. O yakın onlara da önereceğiz. Bir sırayla olacak. Yani bu memnun edici bir iş. Çünkü bundan sonra çıkan petekleri koruyamazsak bunlar, bu petekler küflenir ve kendi kendine kaybolur gider. Yani bu hem birliği bir şey gelire katkısı vardır. Aynı zamanda da bizlere katkısı çok. Öbürteki önümüzdeki yıllarda bunu arıyı fazla çalıştırmadan işlerimize devam ediyoruz. Yani bu şekilde bir şeysi var. Faydaları olacak inşallah. İyi bir hizmet. Arıcılığa iyi bir hizmet. Bu bakımdan bu yaptıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Besim Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz de onların yapmış oldukları şeyi güzel değerlendiririz ve iyi olur diye düşünüyorum.
3: Manisa arıcılık anlamında bayağı bir aslında ileri derecede arıcılık var burada. Fakat eksikliklerimiz vardı. En başta bu soğuk hava olsun, kovan destekleri olsun. Bu konuda Besim Bey çok duyarlı birisi. Kendisine çok çok teşekkür ederiz. Ya arıcılığa verdiği destekten dolayı yine tekrar söyleyeyim. Çok çok sağ olsun, var olsun.
4: Bugün Ay Araştırma Programı...
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK uzay öncülüğünde geliştirilen Türkiye'nin ilk ay uzay aracının üretim, montaj ve sistem entegrasyonunun tamamlandığını açıkladı. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki uzay aracı, fırlatma öncesindeki kritik aşamalardan biri olan çevresel test sürecine girdi. Araç, TUSAŞ bünyesindeki uzay sistemleri entegrasyonu ve test merkezinde ısıl vakum yapısal elektromanyetik uyumluluk testlerinden geçirilecek.
5: Pek çok kritik teknolojiyi kendi imkanı...
0: Ay araştırma programı kapsamında geliştirilen araçta %80'in üzerinde yerlilik oranına ulaşıldı. Projede TÜBİTAK Uzay ve Deltav'ın yanı sıra yerli teknoloji firmaları ve girişimler de görev aldı.
5: 10 temel hedef belirledi.
0: Türkiye'nin ay görevini 2027'nin ilk aylarında gerçekleştirmesi planlanıyor. Araç yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından ay yüzeyinden 100 kilometre irtifadaki görev yörüngesine ulaşacak. Görev süresince ay yüzeyi, manyetik alan, güneş rüzgarları ve radyasyon ortamı ile ilgili bilimsel ölçümler yapılacak. Türkiye, ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyor.
5: Ay uzay aracımızda yararlandık. Uydu teknolojilerinde yıllar içinde inşa ettiğimiz bilgi birikiminin eseri olan uzay aracımızın üretim, montaj ve entegrasyon çalışmalarını başarıyla tamamladık.
4: Türkiye'nin ilk derin uzay görevi Ay uzay aracı projesinde geldiğimiz seviyeyi paylaşıyoruz. Malumunuz Milli Uzay Programımızın en önemli hedeflerinden biri kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz, ürettiğimiz bir uzay aracıyla Ay'a erişmekti. Bugüne dek Ay'a erişmeyi başaran ülkelerin sayısı sadece 8. Türkiye inşallah bu görevi başarıyla tamamladığında Ay'a erişmeyi başaran 9 ülkeden biri olacak.
5: Tarımdan sağlığa, haberleşmeden bilgi teknolojilerine, farklı alanlarda yeni çözümlerin geliştirildiği ve...
0: İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2020 depreminde ağır hasar gören binalarını kentsel dönüşümde yenileten daire sahipleri, yıllar süren gecikme ve hatalı imalatlar nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Sözleşmeye göre 15+3 ayda tamamlanması gereken bina, gecikmelerin ardından 2026'nın Temmuz ayında teslim edildi. Daire sahipleri ödemelerine rağmen müteahhitin 2,5 milyon lira daha istediğini öne sürdü. Dairelerde su sızıntıları, elektrik tesisatı hataları, boya ve sıva dökülmeleriyle ters takılan yangın kapıları gibi kusurlar bulunduğu belirtildi. Daire sahiplerinin avukatı Ali Onar, ek ödeme talebinin hukuki dayanağı olmadığını savundu. Mağduriyet yaşayan sakinler yargıdan çıkacak kararı bekliyor.
6: 2020 yılında Bayraklı

0: depremde olan hasardan, eski binamızdaki hasardan daha çok hasar oluşuyor. İşte burada binamız dökülüyor. Yukarıdan üst katta birisi banyo yaptığı zaman direkt bizim evimize suyu. Doğrudur. Buradan diğer odalarda da var aynı şekilde dökülmeler. Mağdur duruma düştük. Taşınamıyoruz da. Bir sürü hasar var. Sözleşme aykırı olarak kullandığı bir sürü malzeme var. Tabii şu anda mahkemeliyiz. Karşı taraf bizden fahiş paralar istedi. Verdiğimiz paranın haricinde bu para istiyor bir de. O verdiğimiz parayı saymıyor. Ekstradan para istiyor. Anlaştığımız paranın zaten iki katını verdik biz. Ekstradan tekrar para istiyor bizden. İki katı daha para istiyor.
1: Elektrik tesisatımın toparlanmasını bekliyorum. Duvarlarımın atmadan, yerlere dökülmeden toparlanmasını bekliyorum. Tekrar boyanmasını bekliyorum. Dolaplarım kabarmaya başladı. Mutfak dolabımda kabarmalar ve şişmeler var. Ama malzemeler böyle olmayacaktı. Bu kadar üçüncü sınıf olmayacaktı. Daha hani hallice, kaliteli bir şey olacaktı. Bunların da bedelleri dediğim gibi ödenmişti zaten.
2: Estamos pidiendo a Dios que se despejara y vean la
3: Guatemala'da Acatenango yanardağına tırmanan Meksikalı yayıncı Adriano Zendejas canlı yayın sırasında yanardağ patlamasını görüntüledi. Maestro Sifu adıyla bilinen Zendejas, Kick platformunda yaptığı yayın sırasında Fuego yanardağının patladığı anları kayıt altına aldı. Patlama anında yanardağdan yükselen duman ve kül bulutu yayın görüntülerine yansıdı.
2: Estamos pidiendo a Dios que se despejara y vean la belleza y la noticia que nos dio de que se despejó.
4: Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, cabrón. Graba eso, graba eso.
3: Acatenango ve Fuego bölgede ikiz yanardağlar olarak biliniyor. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Fuego'nun aksine Acatenango'nun uykuda ve sakin bir yanardağ olduğu belirtiliyor. Denizli'nin Çameli ilçesindeki Kolak Gölü geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Su seviyesinin sıfırlanmasının ardından göletteki balıkların bir kısmı kurtarılarak başka göletlere taşındı. Çameli Belediyesi ekipleri göletteki dip çamurunu temizleyerek alttan gelen suyun yeniden çıkışını sağladı. Son yağışlar ve üstten gelen sularla birlikte Kolak Gölü yeniden suyla doldu. Gölet çevresinde de yenileme çalışmaları başlatıldı.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin

0: adresi Aydın Çin'e. Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.

deli kurşun karalı, gözleri görmez yaralı, toprağa serdi yüreğini, aldı canımdan canımı. Ben de yenildim, yenilendim, sana vardım.

0: IFM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: Evlenmek ve evin

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

dün gece. Dün gece yine seni düşündüm sadece. Ölüm mü yoksa sensizlik mi diye. Ölüm sensizlikse, sensizlik zaten ölümdü benim için. Anladım ki beni hayata bağlayan tek varlığım, tek sevdiğim her şeyimsin.

0: IFM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: gözlüm bu azaran yaraya zamansız yakalandım.
1: IFM reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM reklam.

küçük bir martılıktı. Gökyüzünün maviliğinde aşkla sallandı. Bembeyaz kanatları kirlenmesin diye hiç inmezdi toprağa. Gözlerinde kalmıştı bir tek kanayan yüreğinin kan rengi. Şimdi o martı güneşi ve denizi ardında bırakıp yazın hiç gelmedi.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde, evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu.
1: Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir

Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında. Belki zor, ayıpsız, fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

0: gece çok sabahları.
1: IFM reklam.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM reklam.